0: Kırcar has para bellim mi?
1: Kırcar has para bellim mi?
0: Açak yağın ördüğer.
1: Açak yağın